Atis, beşli unan piris, bacımla ras, acele spas, ampetum bu, şuna başı bu.